Kaybedecek. Armanım içmedim 10 gündür, bu durum beni mahvedecek. Senin her türün ayrı bir zevk. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Seni istiyorum yanımda her gün, bu durum beni mahvedecek.